Dişi var sil, dişi var gidiyor. Dişi var sil, dişi var fiu. Why sleep better, why feel better, why look better, why be?